fagi bir dörtünde böyle şöyle öyle bir yere dönsün ki bu yara bir şeye kurtulan. Sen de bağırma.